Pak. Dinding foto. Pak. Foto kok Pak Pak ping patah. Pak Pak Pak Pak foto. Foto kok Pak Pak.